0: prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen. Join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
1: Olamaz. Yine mi geç kalıyorsun? Stresli araba kullanmak yerine evden daha erken çıkmaya çalışın. Hız sınırının üzerinde araç kullanırsanız yasaları çiğnemiş olursunuz ve büyük miktarda para cezası ile cezalandırılabilir ve ehliyetinizi kaybedebilirsiniz ya da hayatınızı. Bu mesaj TSE tarafından yayınlanmıştır. Herkes için aracınızı güvenli bir şekilde kullanın.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Melbourne Müzesi'nin yeni kişi rekorları kıran sergisi Roma. İmparatorluk, güç, insanlar kapılarını açtı. Avustralya'da daha önce hiç sergilenmemiş 180 olağanüstü eserin yer aldığı bu sergide İmparatorluk dönemi Roma'nın ihtişamını, gladyatörlerin muhteşem gösterilerini ve sıradan Romalıların günlük yaşamını keşfedin. Heykellerden mozaiklere, mücevherlerden gündelik eşyalara kadar antik Roma'nın kültürünü ve tarihini daha önce hiç yaşamadığınız bir şekilde keşfedin. Roma, İmparatorluk, Güç, İnsanlar sergisi için museum.victoria.com.au adresinden rezervasyon yapın.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Türkçe yayınlara şimdi destek olma zamanı. Türkçe programlar, gönüllüler tarafından yıllardır Avustralya'daki Türk dilinin, Türk kültürünün, Türk varlığının devamı için hazırlanıyor. Bu yayınlar senin dilinin, senin sesinin, senin kültürünün gelecek nesillere aktarılabilmesi için var. Sadece dinleme. Şimdi ait olma zamanı. Hemen 3zzz.com.au adresine girerek ya da 94001928'i arayarak üye ol ya da üyeliğini yenile. Yıllardır sizlerin desteğiyle devam eden radyoya indirimli üyelik sadece $11. Tam üyelikse yıllık $16.
1: Daha iyi bir gelecek için tasarlanmış olan Big Housing Build projemiz kapsamında eski sosyal konutlar yenileniyor, ihtiyacı olanlar için uygun fiyatlı, modern ve enerji tasarruflu konutlar inşa ediliyor. Söz konusu konutlar modern, enerji tasarruflu ve herkes için erişilebilir olacaktır. Bu amaçla Victoria genelinde 16 binin üzerinde yeni konut sağlıyoruz ve daha da fazlasını sağlamaya devam edeceğiz. Bu, daha iyi bir gelecek için atılmış büyük bir adım. Yaşadığınız semtte neler olduğunu merak ediyorsanız Big Housing Build hakkında daha fazla bilgi edinin. Victoria Hükümeti Melbourne tarafından onaylanmıştır.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: 3ZZZ Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3ZZ.com.au'dan online yayınlanmaktadır.

Ana Haber Bülteni. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol 1. Lig playoff final mücadelesini kazanarak bu yıl Süper Lig'e yükselen son takım olan Çorum Futbol Kulübü'nü tebrik etti. Mutlak mutlak kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde gün boyu tansiyon yüksekti. Sabah erken saatlerde başlayan gerginlik Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında kavgaya dönüştü. Amerikan Başkanı Trump, İran'la anlaşmaya yaklaştıklarını açıkladı. Sonra da anlaşma için temsilcilerime acele etmemeleri talimatını verdim dedi. İletişim Başkanlığı, sahte kurban bağışı kampanyaları ve kurbanlık ilanlarına karşı vatandaşları uyardı. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 1. Lig playoff final mücadelesini kazanarak bu yıl Süper Lig'e yükselen son takım olan Çorum Futbol Kulübü'nü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik mesajını en sosyal hesabından paylaştı. Erdoğan mesajında Trendyol 1. Lig playoff final mücadelesini kazanarak bu yıl Süper Lig'e yükselen son takım olan Arca Çorum Futbol Kulübü'nü, camiasını ve tüm Çorumlu kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Kırmızı Siyahlılar Konya'da oynanan playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yendi. Böylece Çorum ekibi tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde gün boyu tansiyon yüksekti. CHP'deki gerginlik sabah saatlerinde başladı. Özgür Özel destekçileri parti binasında, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerse dışarıda konuşlandı. Kılıçdaroğlu'nun ekibi içeri girmeye çalışınca Özel'in ekibi buna karşı çıktı, gerilim tırmandı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'le bazı milletvekilleri ve partililerin genel merkez binasına alınmaması üzerine gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan arbede su şişeleri havada uçuştu. Dışarıda kavga sürerken Özgür Özel destekçileri içeride barikatlar kurdu. Genel merkeze giriş otobüslerle engellendi. Koltuklar ve masalar kapıların önüne yığıldı. Kılıçdaroğlu'nun ekibi Ankara Emniyetine parti genel merkezinin boşaltılması için yazılı başvuruda bulundu. Dilekçede bütün yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin çabalarına rağmen sonuç alınamadı denildi. Parti genel merkezi tarafımıza teslim edilsin talebi iletildi. Ankara Valiliği talep üzerine açıklama yaptı. Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiği belirtildi. Tahliye tebligatı birkaç kez genel merkeze iletilmek istendi ancak girişimler sonuçsuz kaldı. Öğle saatlerinde CHP'den bir heyet İçişleri Bakanlığı'na gitti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile 15 dakika görüşen CHP'liler polisin müdahale etmemesini talep etti. Kısa süre sonra polis ekipleri CHP Genel Merkezi'ne girdi. Binanın içindeki Özgür Özel destekçileri polislere yangın söndürücü sıktı, saksıları attı. Polisin girişi barikatlarla engellenmeye çalışıldı. Yaşanan arbedede parti genel merkezi adeta savaş alanına döndü. Polis ekipleri CHP Genel Merkezi'ni boşalttı. Özgür Özel de tebligatın iletilmesinin ardından makam odasından çıktı, genel merkezden ayrıldı. CHP Genel Merkezi'nde gerginlik yaşanırken gözler iki ismin yapacağı açıklamadaydı. İlk açıklama Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kemal Kılıçdaroğlu basın danışmanı Atakan Sönmez'in sosyal medya hesabı aracılığıyla ilk değerlendirmesini yaptı. CHP teşkilatlarına yargı kararlarına uyulması için sağduyu çağrısında bulundu. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır mesajını iletti. Özgür Özel de polis ekipleri CHP Genel Merkezi'ne girmeden hemen önce sosyal medya hesabından mesajlarını verdi. Özel, buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Sonuçta devletin polisine el kaldıracak halimiz yok ifadelerini kullandı. Polis tahliye tebligatını Özgür Özel'e genel merkezin 12. katında teslim etti. Özgür Özel genel merkezden ayrılırken çok üzgünüm, geri gelmek üzere çıkıyoruz ifadesini kullandı.
Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde ve devamında yaşanan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kolluk güçlerine yönelik şiddet içeren eylemlerde bulunanlar hakkında görevli memura direnme suçu nedeniyle soruşturma başlattı. Ayrıca parti binası yakınlarında yol üzerinde bulunan vatandaşların üzerine araba süren ve bir kişinin yaralanmasına sebebiyet veren kişi hakkında da kasten yaralama suçundan soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapanlardan taşkınlık çıkaranları da mercek altına aldı. Söz konusu eylemler, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet suçu nedeniyle soruşturmaya konu oldu. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Özgür Özel'in meclisin önünde yaptığı konuşma sırasında atılan sloganlara tepki gösterdi. Efkan Ala, mahkemede kaybettiklerini AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmelerini öneririz dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na yönelik sarf edilen saygısız sloganları reddediyor ve iade ediyoruz ifadelerini kullandı. Bunun CHP'nin kendi içindeki kavga olduğunu vurgulayan Efkan Ala, biz dünyanın, bölgemizin ve Türkiye'nin sorunlarıyla meşgulüz dedi. İcbar suretiyle irtikap suçuyla tutuklanan Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Düzce ile Akçakoca ilçesi Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın icbar suretiyle irtikap suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı hatırlatıldı. Albayrak'ın tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Amerikan Başkanı Trump, İran'la anlaşmaya yaklaştıklarını açıkladı. Sonra da anlaşma için temsilcilerime acele etmemeleri talimatını verdim dedi. İran'la müzakerelere ilişkin açıklama yapan Donald Trump, bir anlaşmaya varıncaya kadar abluka tam olarak uygulanmaya devam edecek dedi. Ancak anlaşma için acele etmeyeceklerini de belirtti. İran'la ilişkimiz giderek daha profesyonel ve verimli hale geliyor ifadesini kullanan Trump, müzakerelerin düzenli ve yapıcı şekilde ilerlediğini kaydetti. Amerikan Başkanı bundan bir süre önce ise sosyal medya hesabından İran gemisinin Amerika tarafından vurulmasını tasvir eden mesaj paylaştı. Adios, yani elveda yazan mesaja ilişkin muhtelif yorumlar yapıldı. Kimileri görseli vurduk gidiyoruz olarak yorumladı, kimileri de savaşın devam edebileceğinin sinyali. İran tarafı ise müzakere sürecine ilişkin temkinli açıklamalarını bugün de sürdürdü. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, nükleer silah peşinde olmadık söyledi. Müzakere heyetimiz ülkemizin onuru ve şerefi söz konusu olduğunda asla taviz vermeyecektir dedi. Tahran, Hürmüz'ün yönetiminin kendilerinin yasal hakkı olduğunu da tekrarladı. Amerikan Axios haber sitesi Amerika ile İran arasında görüşülen mutabakat taslağının ayrıntılarını yayımladı. Buna göre anlaşma Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak şekilde ateşkesin 60 gün uzatılmasını içeriyor. Bu süre boyunca Hürmüz'den geçişler ücretsiz olacak. Taslak metne göre Amerika, İran limanlarına uyguladığı ablukayı kaldıracak. İran petrolünün yeniden serbest şekilde piyasaya çıkmasının önü açılacak. Karşılığında İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini askıya almaya hazır olduğu belirtildi. Axios'a göre Washington yönetimi bunun ancak somut tavizler verilmesi halinde mümkün olacağını savunuyor. Öte yandan Amerika'nın son aylarda bölgeye sevk ettiği askeri güçlerin de hemen çekilmeyeceği ifade edildi. Amerikan kuvvetleri 60 gün boyunca bölgede kalmaya devam edecek. Nihai anlaşma sağlanırsa geri çekilme seçeneği değerlendirilecek. Anlaşmaya ilişkin İran basını da ayrıntıları paylaştı. Buna göre mutabakat zaptı, savaşın tüm cephelerde sona ermesini içeriyor. İran basınına göre mutabakat metni içerisinde İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırıların durdurulması da var. Amerika ablukasının yakında biteceğini savunan İran basınına göre mutabakat saptında Hürmüz'den geçişlerde Amerikan protokolünün uygulanmasına dair madde yok. Anlaşma kapsamında Tahran ve Washington'ın nükleer müzakereler için 60 günlük bir süre belirleyeceği de ifade ediliyor. Nükleer maddenin İran dışına çıkarılacağı iddialarının da gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor. İran petrolüne yönelik ambargonun kaldırılması ve İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması da basının duyurduğu maddeler arasında.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan ilk olarak bakanlıkta Irak Takaddüm Partisi lideri Muhammed Halbusi'yi kabul etti. Dışişleri Bakanı Fidan ardından Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov'la bir araya geldi. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları küresel Sumut filosundaki aktivistlere yönelik kötü muamelede bulunan İsrailli bakana tepki gösterdi. Ortak açıklamada Dışişleri Bakanları İsrailli bakan tarafından gerçekleştirilen dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez muameleyi en güçlü şekilde kınamaktadır ifadelerine yer verildi. Yaşananların insan oluruna yönelik utanç verici bir saldırı olduğunun altı çizildi. 8 ülkenin dışişleri bakanları alıkonulan herkesin onurunun ve insani muamele görmesinin güvence altına alınmasının gerekliliğini vurguladı. Haydut İsrail tarafından hukuksuz şekilde alıkonulduktan sonra Türkiye'ye getirilen küresel Sumut filosu aktivistlerinden Fransız Matilda Maye tedavi olup sağlığına kavuştu. Ülkesine dönerken de Türk doktorlarına teşekkür mektubu yazdı. Fransız aktivist el yazısıyla Türkçe yazdığı mektupta şu ifadeleri kullandı. Bana bu kadar iyi baktığınız için kalbimin en derininden teşekkür ederim. Sizinle yollarımızın kesişmesi benim için büyük bir şans. Hastaneniz harika. Personel de öyle. Bu anılar her zaman kalbimde yer edecek. Hoşgörünüz ve sabrınız için teşekkür ederim. İletişim Başkanlığı sahte kurban bağışı kampanyaları ve kurbanlık ilanlarına karşı vatandaşları uyardı. Açıklama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi. Son dönemde vatandaşların dini ve manevi değerlerini suistimal etmeye yönelik dolandırıcılık girişimlerinin tespit edildiği belirtildi. Piyasa değerinin çok altında ilan paylaşan ve doğrulanmamış banka hesap numarasıyla işlem yapılmasını isteyen kişilere karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu. Ödeme öncesinde satıcı ve hesap bilgilerinin mutlaka doğrulanması gerektiğine dikkat çekildi. Açıklamada şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde ilgili mercilere gecikmeksizin bildirimde bulunulması önem arz etmektedir ifadelerine yer verildi. Yurdu etkisi altına alan yağışlı hava Akdeniz ve Güneydoğu'da sağanağa dönüştü. Meteorolojinin sarı kodlu uyarıda bulunduğu illerde yağış aksamalara yol açtı. Mersin'de sele kapılan bir kişiyi çevredekiler kurtardı. Adana'da gece bastıran sağanak yolları göle çevirdi. Karaman'da etkili olan doluysa tarım arazilerine zarar verdi. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle derelerde taşkın meydana geldi. Tarım arazileri zarar gördü. Yağışın etkisiyle Tepe Mahallesi'ndeki köprü çöktü. Bölge araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Pakistan'ın Quetta kentinde askeri personel taşıyan trene yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı. Türkiye'den terör saldırısına kınama geldi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada huzur ve istikrarı hedef alan saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulandı. Terörle mücadelede Pakistan'la dayanışmanın süreceği mesajını verdi. TRT uluslararası yayıncılıktaki başarısını bir kez daha kanıtladı. TRT World, dünyanın saygın medya ödülleri arasında gösterilen New York Festivals'la Telly yarışmasından toplam 17 ödülle döndü. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, TRT World'ün başarısını sosyal medya hesabından duyurdu. Zahit Sobacı, TRT'nin Türkiye Yüzyılı vizyonuna yayıncılık alanında katkı sunmayı sürdüreceğini vurguladı. TRT World, Amerika'nın prestijli medya ödülleri arasında yer alan New York Festivals'ta Gazze karelerde yaşamaya devam ediyor ve sınırların ötesinde Bu Toprak Kimin adlı yapımlarıyla Altın Kule ödülüne layık görüldü. Gazze'nin kayıpları ve Ukrayna Savaşı cephe hattından kesintisiz yayın yapımlarıyla da Gümüş Kule ödülü kazandı. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu kapatan Trabzonspor'da 3 veda gerçekleşti. Bordo Maviller sözleşmeleri sona eren Edin Visca ve Vakayeme ile yollarını ayırdı. Kaleci Andre Onana da Karadeniz ekibine veda etti.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi playoff final serisi 3. maçında Parmos Bordo konuk olduğu Gaziantep Basketbolu 79-65 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi. Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası tamamlandı. Organizasyonun son gününde milli sporcular klasik yay kategorisinde 1 altın 2 bronz madalya kazandı. Ay Yıldızlar böylece şampiyonayı 3 altın 3 bronz madalyayla tamamladı. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

Türkçe yayınlara şimdi destek olma zamanı. Türkçe programlar gönüllüler tarafından yıllardır Avustralya'daki Türk dilinin, Türk kültürünün, Türk varlığının devamı için hazırlanıyor. Bu yayınlar senin dilinin, senin sesinin, senin kültürünün gelecek nesillere aktarılabilmesi için var. Sadece dinleme. Şimdi ait olma zamanı. Hemen 3zzz.com.au adresine girerek ya da 9400-15-1928'i arayarak üye ol ya da üyeliğini yenile. Yıllardır sizlerin desteğiyle devam eden radyoya indirimli üyelik sadece $11. Tam üyelikse yıllık $16.

0: 92.3 33Z Türk Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Bir pazar yayınımız burada sona eriyor değerli dinleyiciler. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Bir Amerikalı robotun karşısına geçmiş, gökteki yıldızları sormuş, robot 10 saniye içinde cevap vermiş. Peşinden bir Japon gelip robota Japonya'da kaç köy var diye sormuş, robot 20 saniye içinde doğru cevabı vermiş. Sırada bir Türk varmış, o da sorusunu sormuş. 10 saniye geçmiş, 20 saniye geçmiş, 30 saniye, 1 dakika geçmiş, robottan cevap yok. 15 dakika geçmiş, robot hala suskun. Herkes merak içinde bekliyor. Bir saat sonra robot kızarmaya başlamış, sonra parça parça eli kolu düşmüş ve nihayet robot paramparça olmuş. Bunu gören uzmanlar Türk vatandaşını sorguya almışlar. Ne sordun da robot kendini parçaladı diye. Türk cevap vermiş. Sadece şunu sordum. Ne var ne yok. Bu programı hazırlarken bu anı aklıma geldi. Tuttum, yapay zekaya ne var ne yok diye sordum. Yapay zeka soruma şöyle cevap verdi. İyilik sağlık, senden ne haber? Çok belli ki yapay zekayı programlayanlar böyle bir soruya hazırlanmış ve sistemi önceden kodlamışlar. Ne var ne yok, ne haber gibi sorular Türkiye'de yakın arkadaşlar arasında geçen gündelik ve sıradan sözlerdir. Günlük konuşmalarımızda ne soru sözünü özne gibi kullanarak kısa cümleler kurarız. Ne aldın, ne verdin, bu ne, ne uçtu, ne düştü gibi sorulardır bunlar. Ne ekersen onu biçersin gibi atasözlerimizde bulunur. Ne sözcüğü atalarımızdan kalmadır. Bundan 1300 yıl önce yazılan Orhun yazıtlarında ne kanka işin küçüğün berürmen diye bir cümle var. Günümüz Türkçesiyle hangi kağanın işini gücünü görürüm ben diye okuruz. Bu cümledeki ne sözcüğü hangi şey, hangi anlamına gelir? Ne gün geldiniz diye sormakla hangi gün geldiniz demek arasında fark yoktur. Bir arkadaşınız size selam vermeden geçip gidiyorsa kendi kendinize ben ona ne yaptım ki diye sorarsınız değil mi? Dolaylı soru cümlelerinde ne sözü, hangi davranışım, hangi sözüm anlamlarında kullanılır. Ne sözü bazen her şey anlamında da söylenir. Ne istersen yaparım cümlesindeki ne birçok şeyi ifade eder. Bazen de hiçlik belirtir. Mezarlıktaki en zengin kişi olmanın ne anlamı var diye sorduğunuzda hiçlik cevabı ne sorusunun içinde gizlidir. Nasrettin Hoca'ya biri hocam bir tepsi baklava gidiyor deyince hoca bana ne demiş. O kişi bunun üzerine ama sizin eve gidiyor deyince de sana ne cevabını yapıştırmış. Bana ne, sana ne, ona ne cümlelerindeki ne sözcüğü yönelme ekinden sonra gelirse bir eylemin, işin veya durumun belirtilen kişiyle ilgisinin olmadığını vurgular. Ne sorusu bazen kızgınlığı veya bir eylemin gereksizliğini vurgular. Benimle ne alıp veremediği var? Benden ne istiyor gibi sorular gereksizliği belirtir. Onda para ne arar? Buralarda martı ne gezer gibi cümlelerdeki ne ise yokluk belirtir. Bazen de biri bir şeyler anlattıktan sonra buna ne buyurulur diye sorar. Buradaki ne sözcüğü anlatılan konunun olumsuzluğunu anlatmakta kullanılır. Tut ki böyle demişim, bundan ne çıkar diyen kişi söylediği sözün sonucu değiştirmeyeceğini belirtmektedir. Bir mülakatta elenen kişi bende eksik olan ne diye sormuşsa sonuca itiraz etmiş demektir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Gönülden gönüle bir yol olan türkülerimizden bir demet sunacağımız izgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Salih Çağlar'a ait Samsun türküsüyle başlıyoruz. Didem Dilara Dumana var mikrofonda. Hüsnü Çavuş nerede? Su doldurur derede.

Yavuz Top'a ait Erzincan türküsüyle Köksal Coşkun sizlerle. Bağdı sabaha dost eline varırsan, ya gelsin ya gidek o diyara bizim.

Katip Arzu Halim Arş'a dayandı. Didem püryan oldu ataşa yandı.

0: outlook. This is the BBC World Service, the world's radio station.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following is the Turkish Cypriot program.
3: Avustralya'nın en büyük çok dilli toplum radyo istasyonu olan Avustralya Melbourne Kıbrıs Türk Radyosu ve 67'den fazla dilde yayın yapan 92.3 FM'deki 3ZZZ'i dinliyorsunuz. Her pazartesi akşamı 21.23 ve çarşamba sabahı 9-11 saatleri arasında Kıbrıs Türk Radyosu yayını için bizimle olun. Türk müzik hitlerini, sohbet programlarını ve güncel haberleri takipte kalın. Avustralya, Melbourne'de yaşayan Kıbrıs Türk halkı için yayın yapıyoruz. Sesimiz dünyaya ulaşıyor.
1: You are listening to 3ZZZ on 92.3 FM, Melbourne, Australia's largest multilingual community radio station, the Australian Melbourne Turkish Cypriot Radio, broadcasting in over 67 languages. Stay tuned for the Turkish Cypriot Radio broadcast every Monday evening from 9 to 11pm and Wednesday morning from 9 to 11am. Listen to Turkish music hits, chat shows and keep updated with what's going on. We are broadcasting for the Turkish Cypriot people living in Melbourne, Australia. Our voice reaches the world.

İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Tarkan'ın güzel şarkısıyla programımızı başlattık sayın dinleyiciler. Ve her zaman olduğu gibi programımız 2 saat sürecek sayın dinleyiciler. Hepinize iyi akşamlar. Bizleri Kıbrıs'tan, Türkiye'den, Londra'dan izleyen arkadaşlarımıza, dostlarımıza da iyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler. Programımız daha doğrusu 2 saat sürecek ve saat 11'e kadar sizlerle beraber olacağız sayın dinleyiciler. Programımızın akışı içerisinde biraz sonra İngilizce ve Türkçe haberleri alacağız Bayrak Radyo Televizyonu'ndan. Daha sonra programımız istekler, şarkılar, türkülerle devam edecek sayın dinleyiciler. Saat 11'e kadar sayın dinleyiciler ve sizler de programımıza katkıda bulunmak isterseniz bizleri 9415-1923 telefon numarasından arayabilirsiniz. Veyahut da bizleri Facebook'tan izleyen dinleyicilerimiz de bizlere iki satır yazıp da isteklerini bildirebilirler sayın dinleyiciler. Evet, ben sağa sola da bakıyorum burada stüdyoda. Stüdyoda ben yalnızım ve sağa sola bakıyorum. Arkadaşlar, diğer stüdyolardaki arkadaşlar programı bitiriyorlar ve gidiyorlar. Bizden evet ki program da Bosna Hersek programıydı ve onlar da hemen gidiyorlar, stüdyoyu terk ediyorlar sayın dinleyiciler. Hemen bunları söylemişken hava raporuna bir göz atalım. Yarın havanın kapalı bulutlu geçmesi bekleniyor ve hava sıcaklığı 18 derece olması bekleniyor Melbourne genelinde. Çarşamba günü sağanak yağışlı geçecek hava ve hava sıcaklığı 17 derece olması bekleniyor. Perşembe günü kapalı bulutlu geçecek hava ve hava sıcaklığı 17 derece olması bekleniyor Melbourne'da sayın dinleyiciler. Cuma günü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor havanın ve hava sıcaklığı 16 derece olması bekleniyor. Cumartesi sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor Melbourne'da hava ve hava sıcaklığı 17 derece olması bekleniyor. Pazar günü sağanak yağışlı geçecek hava ve hava sıcaklığı 15 derece olması bekleniyor Melbourne genelinde hava sayın dinleyiciler. Evet, programımız dediğimiz gibi saat 11'e kadar sürecek ve sizlerle beraber olacağız sayın dinleyiciler. Ve hemen isimleri de okuyalım. Bizleri izleyenleri hemen burada paylaşalım mesajlarını. Ali Osman Veli sıranın ilk başında. Ali Osman Veli iyi akşamlar, hayırlı yayınlar diledi. Çok çok teşekkür ederiz Ali Osman Veli'ye. Emin Dinek, iyi akşamlar, iyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum diyor. Kurban Bayramınız mübarek olsun şimdiden. Evet, biz de radyo olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramını içtenlikle kutluyoruz. Ve Emin Dinek'e de çok çok teşekkür ederiz hatırlattığı için. Ve ilk Emin Dinek bizlerle bayramını paylaştı. Onun da ikramiyesi kendisine gelecek çok yakında sayın dinleyiciler. Erdal Hasan Bedavacı Kıbrıs'ta tatilde ve bizi izliyor. Erdal Hasan Bedavacı'ya da iyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler. Erol Hasan bizleri izliyor. Erol Hasan'a da iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Erdal Hasan Bedavacı iki satır yazı yazdı, mesaj gönderdi. İyi akşamlar Hakkı kardeşim diyor. Hayırlı ve neşeli yayınlar dileriz. Kıbrıs'tan köyüm Ergenekon'dan. Evet, öğrendik şimdi. Erdal Hasan Bedavacı köyü Ergenekon'dur sayın dinleyiciler. Kıbrıs'ın Ergenekon köyü. Evet, tüm dost ve akraba ve Facebook arkadaşlarımıza selam ve sevgiler göndeririz diyor Erdal Hasan Bedavacı. Biz de Avustralya'dan kucaklar dolusu selam göndeririz Erdal Hasan Bedavacı'ya ve köyü Ergenekon'da bizi soranlara selam ve sevgi göndeririz Avustralya'dan dinleyicilerimiz adına. Evet, isimleri okumaya devam ediyoruz. Ahmet Cuma, iyi akşamlar Hakkı Bey diyor. Programınıza başarılar dilerim.
İyi ki varsınız. Evet, hepimiz de iyi ki varık. Hepimiz de, siz de, biz de, hepimiz de varız, var olmaya devam ediyoruz. Hayat mücadelesi veriyoruz Ahmet Cuma kardeşim. Çok çok teşekkürler. Erol Hasan, iyi yayınlar Hakkı abi diyor. Kolay gelsin, selamlar dilerim. Çok çok teşekkürler Erol Hasan'a da sayın dinleyiciler. Hikmet Mappolar, Albion'dan, Albion Türk Gücü. Evet, Albion Türk Gücü'nden Hikmet Mappolar bizleri izliyor. Çok çok teşekkür ederiz. Ayşe Dülger Kılıç bizleri izliyor. Fatman Mehmet bizleri izliyor. Ravnit Sohi bizleri izliyor. Punjablı bir arkadaş. Her zaman hiç kaçırmıyor, dinliyor. Ravnit Sohi bizleri izliyor. I hope you enjoy Turkish Cypriot program. Ravnit, and I hope you like Turkish Cypriot songs. Hakan Aykutlu bizleri izliyor. Müride Şener Girne'den bizleri izliyor. Müride Şener'e de iyi akşamlar, iyi günler diliyoruz. Sayın dinleyiciler, Hong Lang Do, Vietnamlı bir arkadaş bizleri izliyor. Ona da iyi akşamlar diliyoruz. Hakan Aykutlu, iyi akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum Hakkı abi diyor. Çok çok teşekkürler Hakan Aykutlu ve ailesine sayın dinleyiciler. Evet, Ravnit Sohi bir de cümle yazmış. Cümle değil de harf yazmış. Merhaba dedi. Evet, Türkçeyi yavaş yavaş öğreniyor Ravnit Sohi sayın dinleyiciler. Mahmut Fethi Hüsnü de bizleri izliyor. Mahmut Fehmi Hüsnü'ye de iyi akşamlar dileriz sayın dinleyiciler. Şentürk Durukan bizleri izliyor. Şentürk Durukan'a da iyi akşamlar dileriz. Hüseyin Çakıcı bizleri izliyor. Hüseyin Çakıcı'ya da iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Keziban Mehmet bizleri izliyor. Keziban Mehmet'e de iyi akşamlar diliyoruz. İsimleri okumaya devam ediyoruz. Şentürk Durukan, iyi akşamlar Hakkı kardeş diyor. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Çok çok teşekkürler Şentürk Durukan'a. Keziban Mehmet, benden de selamlar, hayırlı yayınlar, herkese selamlar. Keziban Mehmet'e de iyi günler diliyoruz. Tahmin ederim Londra'dan bizleri izliyor. Londra'daki arkadaşlarımıza da selam ve sevgi göndeririz. Evet, evet. Keziban Mehmet Bedavacı ailesine, Cemaliye ablaya, evet, sinyal bizden kaçtı. Evet, bir telefon geldi, onu kıstık ve yayına devam edeceğiz sayın dinleyiciler. Ama hemen bir şarkıyla programımıza devam ediyoruz. Ve bu şarkıyı, bu türküyü Bediye Akartürk'ün seslendireceği bu güzel türküyü Erdal Hasan Bedavacı ve bizleri dinleyen tüm Facebook arkadaşlarımıza gönderiyoruz. Sayın dinleyiciler, çalıyoruz.

Evet sen dinleyiciler programımız devam ediyor ve şimdi çalacağımız Kıbrıs türküsünü Şentürk Durukan için dinletiyoruz.

0: Evet Sayın Necire, programımızın başında söylediğimiz gibi ve her zaman olduğu gibi Kıbrıs'a bağlanacağız. Lefkoşa'ya ve Bayrak Radyo Televizyonu'ndan İngilizce ve Türkçe haberleri alacağız. Önce Zalihe Taliboğulları İngilizce haberleri bizlerle paylaşacak. Hemen mikrofonu açalım Zalihe Hanım'a. Zalihe Hanım, iyi günler.
1: İyi günler, iyi akşamlar.
0: Programımıza hoş geldiniz. Avustralya'dayız, Melbourne'dayız. Sizler de buradasınız. Sesiniz çok gür çıkıyor.
1: Teşekkür ederim. Evet. Hello and good afternoon to all 3ZZZ listeners. I'm Zalihe Taliboğulları.
0: Excuse me. Good afternoon, not afternoon. It's night. 9:34 precisely. Yes, that's better.
1: 9:34. Excuse me, shall I say that again then?
0: Yes, 9:34 precisely in Australian time, then. Melbourne.
1: Okay.
0: Thank you.
1: Okay then, yes. Good evening to all listeners, all 3ZZZ listeners. I'm Zalihe Taliboğulları, calling from the Turkish Republic of Northern Cyprus via Bayrak Radio Television Corporation. Over to the news for the latest events in the TRNC. President Tufan Erdogan attended a series of academic events in Istanbul where he delivered assessments on the Cyprus issue, the Eastern Mediterranean, international law and regional developments. Erdogan said that talks had begun with the Greek Cypriot leader Nikos Christodoulidis after taking office, but noted that certain conditions were necessary for a comprehensive settlement. Prime Minister and National Unity Party leader Ünal Üstel reiterated that the party would continue efforts to secure international recognition for the Turkish Republic of Northern Cyprus and raise the welfare level of the Turkish Cypriot people through development projects and economic policies. Over to the elections in the South. Parliamentary elections were held in South Cyprus. Disi came first with 27.1% of the vote, while Akel placed second with 23.9%. The results of the parliamentary elections held in South Cyprus were finalised after all votes were counted. The Disi completed the election in first place with 27.1% out of the total 569.82 registered voters, 380.851 cast their ballots. Voter turnout stood at 66.91%. According to official results, Disi with 27.1% had 17 seats, Akel 23.9% has gained 15 seats, Elam 10.9% with 8 seats, Dikor 10% with 8 seats, Alma with 5.8% and 4 seats. Direct Democracy Cyprus 5.4% with 4 seats. As the electoral threshold was set at 3.6%, EDEC with 3.3%, Active Citizens, United Cypriot Hunters Movement with 3.2%, DIPA with 3.1%, Volt Cyprus with 3.1%, and the Ecologist Movement with 2% remained outside Parliament despite their vote shares. Moving on, the National Unity Party announced that its Constitutional Congress will take place on the 6th of June at the nearest university, Atatürk Culture and Congress Centre, to discuss amendments aimed at strengthening the party's institutional structure and unity. Other top stories, ceremonies and events were held across the country to mark the 107th anniversary of May the 19th commemoration of Atatürk Youth and Sports Day. Soil brought from Anıtkabir was presented to President Tufan Erdogan during the official ceremony in Lefkoşa. Another news item, President Ersin Tatar was discharged from hospital after undergoing coronary angiography and receiving a stent following the detection of an artery narrowing during a routine medical checkup. Health Minister Hakan Dinçerek said that the new Girne Hospital project had reached its final stage, noting that the construction had been completed and deliveries of medical equipment and furnishings had begun. The Cyprus Turkish Tradesmen and Craftsmen Chamber and the Butchers Union staged a protest outside the Ministry of Agriculture and Natural Resources calling for measures to reduce meat prices and improve affordability for consumers. The Minister, Hüseyin Çavuş, stated that stable production levels had enabled the country to meet its domestic meat demand. And my last news item, the sacrifice feast Kurban Bayramı will be celebrated in the Islamic world. This four-day national religious holiday will proceed by the Eve Arifah on May the 26th, which is tomorrow. The Bayram holiday will begin following morning prayers, and those who can sacrifice will do so with Prophet Abraham's obedience to God. The tradition of sacrificing an animal is that families divide the meat into three equal parts, one for the poor, one for your neighbors and friends, and one kept for their own household. Charitable donations are also given. People give money or meat to local charities and food banks to support those in need. During the festive event, families normally visit their elderly or first to show their respect, traditionally kissing the elder's right hand and placing it on their own forehead. Adults give children pocket money or small gifts when they visit. As in every Bayram, tradition continues with everyone wearing their finest, often brand new clothes, historically called Bayramlık. Households prepare large feasts featuring fresh meat dishes and traditional sweets like baklava for visitors. Families also visit the cemeteries to show their respect of their lost loved ones and pray for them. State and government offices, banks and schools will also benefit from the four-day holiday. During the religious holiday, many concerts and colorful events will make the holiday even more joyful. Life is back to normal on Monday, June the 1st. Before I go, on behalf of BRT and myself, I would like to wish everybody a happy and prosperous Bayram holiday. Thank you.
0: Thank you, Zalihe. All the best. Bayramınız kutlu olsun.
1: Bayramınız kutlu olsun.
0: Şimdiden.
1: Coming okay. up now. Evet, teşekkür. News in Turkish to be read by Canev Aslan. Now, thank you very much.
0: Thank Goodbye. You, Zalihe.
1: Bye-bye.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden merhaba.
0: Merhabalar. Merhabalar Avustralya'ya. Hoş geldiniz. Canlı yayındayız. Herkes sizleri dinliyor.
2: Evet, merhabalar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkçe basınında, Türkçe haberlerden sizlere ulaşacak. Hemen bültenimize başlayalım.
0: Evet, buyurun mikrofonlar açın.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden merhabalar. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman İstanbul'da akademik etkinliklere katılmak için temaslarda bulundu. Panel, toplantı ve söyleşi programlarına katılan Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs sorunu, Doğu Akdeniz, uluslararası hukuk ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yaptı. Kıbrıs meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erhürman göreve geldikten sonra Rum yönetimi lideri Hristodulidis'le görüşmelere başladığını ancak kapsamlı çözüm müzakereleri için belirli koşulların oluşması gerektiğini anlattı. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni uluslararası camiaya kabul ettirme ve Kıbrıs Türk'ünün refah düzeyini yüksek seviyeye ulaştırma projelerinden ve çabalarından asla vazgeçmeyeceğini vurguladı. Yazılı açıklama yaparak değerlendirmelerde bulunan Başbakan Üstel, istedikleri kadar karalasınlar, çamur atsınlar, kimse Ulusal Birlik Partisi'ni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni uluslararası camiaya kabul ettirme ve Kıbrıs Türk'ünün refah düzeyini yüksek seviyeye ulaştırma projesinden ve çabalarından alıkoyamayacaktır dedi. Kim ne derse desin, Ulusal Birlik Partisi'nin seçimlerde halkın desteğiyle yine birinci parti olacağını belirten Üstel, yine göreve ve iktidara gelecek söz verdiği her projeyi hayata geçirerek halkımıza hizmet için çıktığı yolda devam edecektir ifadelerini kullandı. Güney Kıbrıs'ta sandıkların tamamı açılırken seçimin galibi Disi oldu. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Disi 17 milletvekili çıkarmaya hak kazandı. Alfa News ve diğer haber sitelerine göre oy verme oranının %66.46 olduğu seçimlerden Disi birinci parti çıktı. Resmi olmayan sonuçlara göre 1283 sandığın tamamı açıldı. Disi %27.1, Akel %23.9, Elam %10.9, Diko %10, Alma %5.8, DDP %5.4 oy oranına ulaşırken diğer partiler ise milletvekili çıkarabilecek oy oranına erişemedi. Bu sonuçlara göre Disi 17, Akel 15, Elam 8, Diko 8, Alma 4 ve seçimlerden Disi 1. parti çıktı. Resmi olmayan sonuçlara göre 1283 sandığın tamamı açıldı. Disi %27.1, Akel %23.9, Elam %10.9, Diko %10, Alma %5.8, DDP %5.4 oy oranına ulaşırken diğer partiler ise milletvekili

0: milletvekilleri ve ilçe başkanları ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan genişletilmiş grup toplantısında parti tüzüğünde değişiklik yapılması yönünde oy birliğiyle karar alındığını belirtti. Ulusal Birlik Partisi tüzük kurultayının 6 Haziran 2026 Cumartesi günü 10'da Yakındoğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini açıklayan Savaşan, kurultayın yalnızca bir tüzük değişikliği olmadığını, aynı zamanda partinin kurumsal yapısını güçlendirecek, birlik ve beraberliği pekiştirecek önemli bir adım olacağını vurguladı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlamaları gerçekleşti. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesinin 107. yılı Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı olarak coşku ve gururla kutlandı. Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen kutlamalar Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun BRT'den yaptığı konuşmayla başladı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı dolayısıyla ülke genelinde tören ve etkinlikler düzenlendi. Başkent Tefkoşa'daki tören Atatürk anıtı önünde yer aldı. Törende Anıtkabir'den getirilen toprak Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a takdim edildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a ana damarda darlık saptanması üzerine stent takıldı. Sayın dinleyiciler, rutin kontrol amacıyla gittiği Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi'nde koroner anjiyografi olan 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar taburcu oldu. Hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre Ersin Tatar'ın bir süre hastanede müşahede altına alındığı ve gerekli kontrollerin yapıldığı belirtildi. Sağlık Bakanı Hakan Dinçerek, Yeni Girne Hastanesi projesine artık son aşamasına gelindiğini söyledi. Hastanenin inşaat alanında incelemelerde bulunan Bakan Dinçerek, hastanenin inşaatının tamamlandığını ve tıbbi cihazlarla mefuşat teslimatlarının başlayacağını açıkladı. Ve son haberimiz, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ve Kasaplar Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem düzenledi. Eylemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs arasındaki et fiyat farkına dikkat çekilerek, fiyatların düşürülmesi ve halkın daha uygun fiyatta ete ulaşabilmesi için adım atılması talep edildi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da, üretimdeki istikrar sayesinde ülkenin et ihtiyacını karşılayabilecek bir seviyeye ulaşıldığını kaydetti. Ve bu haberle birlikte bülteni burada noktalıyorum. Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve tüm İslam aleminde biliyorsunuz ki Kurban Bayramı hazırlıkları başladı. Tüm Müslümanların ve Türklerin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Hoşça kalın.
1: Evet, bizler de sizlerin Kurban Bayramı'nı içtenlikle kutluyoruz. Nice nice bayramlar diliyoruz.
0: Teşekkürler, hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere. Evet sayın dinleyiciler, İngilizce ve Türkçe haberleri aldık Bayrak Radyo Televizyonu'ndan sayın dinleyiciler. Hemen bir spor haberimiz var elimizde. Yerel takımlarımızdan Albion Türk Gücü, Kuzey Batı 2. liginde mücadele eden Albion Türk Gücü hafta sonu deplasman karşılaşmasında, daha doğrusu kendi sahasında yaptığı karşılaşmada Mill Park ile 0-0 berabere kaldı. Deplasman karşılaşmasında Albion Türk Gücü sayın dinleyiciler. Evet, Albion Türk Gücü Mill Park'la kendi sahasında yaptığı karşılaşmada 0-0 berabere kaldı ve bir puanın sahibi oldu. Albion Türk Gücü Kuzeybatı 2. liginde 6 puanla 11. sırada sayın sporseverler. Albion Türk Gücü'nün gelecek karşılaşması kendi sahasında, Albion Türk Gücü'nün kendi sahasında Strathmore Seniors ile karşı karşıya geliyor Albion Türk Gücü sayın sporseverler.

Evet, bu arada isimleri okuyalım. Arzu Gökçen, Klims Travel şirketinden bizleri izliyor. İyi yayınlar diledi. Çok çok teşekkürler Arzu Gökçen Hanım. Ayrıca Muzaffer Turgut Sarp, Sydney'den bizleri izliyor. Muzaffer Turgut Sarp'a da iyi akşamlar diliyoruz. Güngör Soycan da bizleri izliyor. Güngör Soycan'a da iyi akşamlar diliyoruz. İlter Esat da bizleri izliyor. İlter Esat'a da iyi akşamlar diliyoruz. Mustafa Kortun bizi Lefkoşa'dan izliyor, Kıbrıs'tan. Mustafa Kortun'a da iyi günler diliyoruz. Kardelen Özdemir bizleri

bizleri izliyor. Kahrelen Özdemir'e de iyi akşamlar diliyoruz. Pamir İbrahim bizleri izliyor. İyi akşamlar, hayırlı yayınlar Hakkı kardeş diyor. Çok çok teşekkür ederiz Pamir İbrahim'e de sayın dinleyiciler. Evet, Omaç Cin de bizleri Kıbrıs'tan, Lefkoşa'dan izliyor. Omaç Cin diye de iyi günler diliyoruz.

Evet, sayın dinleyiciler, Ata Demirer'i dinlediniz. Yaşamak yalan belki dediği Ata Demirer, sayın dinleyiciler. Ve Ata Demirer'le devam ediyoruz şarkılarına, türkülerine. Evet, şimdi de Fıldır Fıldır Hayriye diyor Ata Demirer.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve isteklerimize de devam ediyoruz. Ve şimdi çalacağımız şarkı Özdemir Erdoğan seslendiriyor ve Gurbet diyor. Sayın dinleyiciler, bu şarkıyı hemen istek parçası yapacağız. Ve Keziban Mehmet Londra'dan bizleri izliyor ve Bedavacı ailesine, ayrıca Cemaliye, ablaya, enişteye, herkese selamlar. Ayrıca Bedavacı ailesine bir mesajım var diyor. Yediği içtiği yeter, bana da ayırsın, bedava varım diyor. Evet, mesajın da verilmiştir Keziban Hanım. Ve bu güzel şarkıyı, Özdemir Erdoğan'ın güzel şarkısını, gurbet şarkısını sizin için çalıyoruz. İçerim.

Evet, Sayın dinleyici, raporumuz devam ediyor ve saatlerimiz de 10'u 1 dakika geçiyor ve dünya haberlerine geçiyoruz. Samut aktivisti İsrail işkencesini anlattı. Küresel Samut filosunun Fransız aktivistlerinden Latela Marle, İsrail tarafından alıkonduklarında cinsel saldırı dahil şiddet ve işkenceye maruz kaldıklarını belirtti. Kendilerine sürekli İsrail Ulusal Marşı'nın dinletildiğini, klimanın son ayarda çalıştığını kaydeden Marle, bizlerden bazılarını alarak dövmeye götürdüler. Bağırdıklarını duyabiliyorduk ifadelerini kullandı. İsrail alıkoyduğu küresel Samut filosunun Fransız aktivistleri farklı uçak seferleriyle geçen hafta Fransa'ya döndü. Ülkesine 22 Mayıs'ta dönen filonun Fransız aktivistlerinden Marle, İsrailli askerlerin 4 gün boyunca aktivistlere uyguladığı şiddetin detaylarını açıkladı. Marle, küresel Samut filosunda yolcuydum ve işgalci İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda kaçırıldım. 4 gün boyunca şiddete maruz kaldım. Cinsiyetçi şiddet ve işkenceye ifadelerini kullandı. İsrail'in kendisine Hamas için çalışıp çalışmadığını sorduklarını belirten Marle, kendisinin ise insani yardım hareketine katıldığını söyleyerek yanıt verdiğini aktardı. Marle ayrıca İsraillilerin kadın ve erkek aktivistleri farklı gruplara ayırdığını ifade ederek şunları kaydetti. Aşağılanmalara maruz kaldık. Tedaviden, sudan, gıdadan yoksul bırakıldık. Arka arkaya bağlı bir şekilde dört ayak üzerinde yürütmek ve hapishanede tur attırmak için bizi gece uyandırıyorlardı. Bizleri dövdüler. Ulusal güvenlik İsrail aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtimar Ben-Gavir önünde bizlerin "Yaşasın İsrail" diye bağırmamızı istediler. Reddettik. "Özgür Filistin" dedim. Bir tokat yedim dedi sayın dinleyiciler. Türkiye ile Güney Afrika soykırım davasında birleşti. Türkiye'nin İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasını desteğinin çok net olduğunu belirten Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, Ankara ile yakın çalıştıklarını kaydettiği Lamola, Kruger Ulusal Parkı'nda düzenlenen Güney Afrika Kalkınma Topluluğu Dışişleri Bakanları toplantısında İsrail'e karşı açılan soykırım davasının gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Güney Afrika'nın uluslararası hukukun aşınmasını engellemeyi amaçlayan ve Lahey grubu olarak adlandırılan yapının başkanlığını yürüttüğünü belirterek Türkiye dahil birçok ülke davada Güney Afrika'ya katılmış durumda dedi. İngiliz bakanın uçağına elektronik saldırı yapıldı. İngiltere Savunma Bakanı John Healey'i taşıyan Kraliyet Hava Kuvvetleri uçağı Estonya dönüşü sırasında elektronik saldırıya maruz kaldı. Rus sınırına yakın bölgede gerçekleşen olayla ilgili uçağın GPS sistemlerinin yaklaşık 3 saat boyunca devre dışı kaldığı kaydedildi. İsrail savunma kaynakları olayın arkasında Rusya'nın bulunduğunu öne sürdü. Karadeniz üzerinde 20 Mayıs Çarşamba günü İngiliz uçakları ile Rus savaş uçakları arasında yaşanan gerilimden bir gün sonra İngiltere Savunma Bakanı John Healey uçağının hedef alındığı ortaya çıktı. Çin yeni Taikonaut ekibinin Tiangong uzay istasyonuna ulaştığı bildirildi. Yeni
Taikonat ekibinin 6 ay süreyle görev yapması planlanıyor. Ancak önceki seferlerinden farklı olarak Taikonatlardan biri uzun süreli uzay seferinin insan bedenine etkilerini inceleyecek. Deney için uzay istasyonunda bir yıl süreyle kalacak sayın dinleyiciler. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile devam eden ateşkes görüşmelerinin son durumuna ilişkin bilgi verdi. Masada oldukça sağlam bir teklif olduğunu dile getiren Rubio, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve nükleer başlıkla zaman sınırlı müzakerelere dönülmesini içeren bir anlaşmanın mümkün olduğunu belirtti. Rubio ayrıca İsrail'in Lübnan'a saldırılarını İran gerilimlerinden ayrı olarak ele aldıklarını kaydetti. Haberlerimizi okumaya devam ediyoruz sayın dinleyiciler. Rusya, Ukrayna'nın Lysenko okul saldırısına misilleme gerekçesiyle Kiev'e savaşın başından bu yana en büyük hava saldırılarından birini düzenledi. 600 drone ve 90 balistik füzenin kullanıldığı saldırıda üçüncü kez Oreshnik teknik balistik füze devreye sokuldu. Putin'in talimatıyla kullanılan Oreshnik füzesi sonrası Zelenski, bu adam gerçekten aklını yitirmiş olmanı diyerek tepki gösterdi. Ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminde dün yapılan parlamento seçimlerinde geleneksel sağ ve sol partiler oy kaybederken Türk düşmanlığıyla ünlü ırkçı Elam 3. sıraya yükseldi. Elam 56 sandalyeli parlamentoda 8 milletvekili kazanarak kilit noktaya oturdu. Güney Kıbrıs'ta başkanlık sistemi olması nedeniyle herhangi bir hükümet değişimi olmayacak. Ancak Rum lider Nikos Histadrodis 6 partinin yer aldığı çok parçalı yeni parlamentoda yasa çıkarmakta zorluk yaşayacak. 569.192 kayıtlı seçmenin bulunduğu Rum yönetimindeki seçimlerde 17 siyasi parti yarıştı. Sağın en büyük partisi Demokratik Seferberlik, yani kısa ismi DISİ, oyların %27'sini alarak 17 milletvekili çıkardı. İkinci sırada Komünist AKEL geldi. %24 oyla 15 milletvekiline sahip oldu. Bir önceki seçime göre oylarını %4 oranda artıran ve %10 seviyesine ulaşan Elam, Tasos Papadopoulos köklü partisi DİKO'nun yerini alarak üçüncü büyük parti oldu sayın dinleyiciler.

Evet, senden icra bir haberimiz daha var. O da Orta Doğu'dan. İsrail ordusu Gazze şeridinde ateşkesi bir kez daha ihlal etti. Sabah saatlerinde Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat mülteci kampı ile Cebeliya'ya düzenlenen hava saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi. Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri Gazze'nin kuzeyindeki Cebeliya bölgesinde bir Filistinliyi hedef aldı. İsrail ordusuna ait keskin nişancı ateşine hedef olan Filistinli hayatını kaybederken naaşı Şifa Hastanesi'ne nakledildi sayın dinleyiciler.

Evet, sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve mesajlarınızı da okumaya dikkat ediyoruz. Bizleri Ankara'dan arayan arkadaşımız Tuncay Yanık Hakkı abi diyor. Hayırlı yayınlar, Ankara'dan selamlar. Biz de Ankara'ya selam ve sevgiler göndeririz Tuncay Yanık'a, sayın dinleyiciler.

0: Avustralya'nın en büyük çok dilli toplum radyo istasyonu olan Avustralya Melbourne Kıbrıs Türk Radyosu ve 67'den fazla dilde yayın yapan 92.3 FM'deki 3ZZZ'i dinliyorsunuz. Her pazartesi akşamı 21.23 ve çarşamba sabahı 9-11 saatleri arasında Kıbrıs Türk Radyosu yayını için bizimle olun. Türk müzik hitlerini, sohbet programlarını ve güncel haberleri takipte kalın. Avustralya, Melbourne'de yaşayan Kıbrıs Türk halkı için yayın yapıyoruz. Sesimiz dünyaya ulaşıyor.
1: You are listening to 3ZZZ on 92.3 FM, Melbourne, Australia's largest multilingual community radio station, the Australian Melbourne Turkish Cypriot Radio, broadcasting in over 67 languages. Stay tuned for the Turkish Cypriot Radio broadcast every Monday evening from 9 to 11 p.m. and Wednesday morning from 9 to 11 a.m. Listen to Turkish music hits, chat shows, and keep updated with what's going on. We are broadcasting for the Turkish Cypriot people living in Melbourne, Australia. Our voice reaches the world.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve isteklerimize de devam ediyoruz. Ve şimdi çalacağımız şarkıyı Mustafa Halil için dinletiyoruz ve Adnan Şenses neyleyim neyleyim diyor. Ve bu şarkıyı dediğimiz gibi Mustafa Halil ve ayrıca Suda Skolovic için de dinletiyoruz. Bosnian Son Osmana, Thanks Haki Süleyman dedi. Evet, o müzik zannederim onların bölgesine aittir. Ama aslı da Türklere aittir. Osman şarkısı sayın dinleyiciler. Onun için beğendi Suda Hanım. Çok beğendi bu şarkıyı. Ve çok çok teşekkür ederiz.

Ve bu güzel şarkıyı, Adnan Şenses'in şarkısını bizleri Lefkoşa'dan izleyen Ayşen Lembalı için de dinletiyoruz.

Evet, sayın dinleyiciler, programımız Adnan Şenses'in Neyleyim Neyleyim şarkısıyla devam ettiriyoruz sayın dinleyiciler. Şimdi çalacağımız şarkı Sibel Can'dan ve Sibel Can Ölürüm diyor. Bu şarkıyı bizleri Kıbrıs'tan izleyen Raif Mustafa için dinletiyoruz sayın dinleyiciler.

0: Habersiz iş yapmam.
1: Şubat'ta tanışmışlar. Kız Haziran'da düğün ister.
2: Yani dedi bana gel Kıbrıs'a tanıştırayım seni ailemle.
3: Yani ben söylemiş bulundum ona. Birden atınca ağzımdan.
2: Dedim kaçırtma Altan.
0: Ne aceleniz var oğlum? Sebep nedir bu kadar acele etmeye?
1: Kafak göze çocuğu birden. İster bağlasın kendini birden.
0: 40 günün içinde düğün yapıyorsunuz.
2: Yani aileyle tanışıyorum madem ben geliyorum Kıbrıs'a. Adıgon olacaktı herhalde. Yani ben boğulanmadım.
3: Anında Instagram linki istediler benden.
1: Ben paylaşımlarından anlarım neyin nesidir. Profili takibe açık. Bak bak ne hikayeler var. Akşam diskodaydı galiba bak. Birazcık gezgindir, gezer. Hiç durmaz gezer. Bak kaç ülkeye gitti. Ürün bu ülkeleri hep gezdi. Burnu Gaf Dağı'nda. Aspro'ya kalmış üstten burnunu tutasın. Tel yediğini de bak atar Instagram'a. Ama yer ama zayıf çok be. Aileye zayıf sokmayık. Yok çocuğu diyese soksun bize de zayıflasın çocuğu da.
0: Vallahi o bir söylerse biz de iki söyleyeceğiz.
3: Bize şimdi yazda düğün varsa.
1: Şimdi buna sordular düğünü nerede yapacaksınız?
2: Yani benim hep bir hayalim vardı. Kır düğünü, country wedding.
1: Ben de dedim ha tarla burası da gelsin yapsın tarlada.
3: Aşkım bak dediğin gibi burası Ayşe teyzemin bahçesi. Gördüğün gibi burada istediğin gibi tam hayallerindeki düğünü yapabilirik.
1: Madem kır düğünü ise.
2: Canım nedir bu hal görmen? Kır düğünü dedim getirdin beni fucking tarladır burası.
3: Ne tarlası be canım otları görmen hep sarı hep yeşil bak.
0: Hadi vazgeçti illaki deniz kenarındasıdır.
1: Bu sefer de başka olay çıkardı.
2: Bir rutubet böyle vurdu, saçlarım fönlüydü. Böyle şiştiler saçlarım sanki de elektrik çarptı beni ya.
3: Altan, deniz kenarında nasıl rutubet olmayacaktı?
1: Senin gönlün var evleneceksin.
3: O defter de kapandı. Gittik ayarladık bir otel.
1: Demesin mi? Düğünün sabahında benim dişim ağrı.
2: Oh, it's so pain. Allah'ım bir diş ağrısı. Ne zaman böyle stresli olsam dişime vur.
1: Demesin mi aptekine? Ben bir şey oluyorum düğünü iptal edelim.
2: Aşkım, it's cancelled. Wedding bitti, yoktur bugün.
0: Vallahi ben o ben yürümesini gördüm lan. Artık panik atağı da varmış anam kızımızın.
2: Yani belki de ben beyin kanaması geçiriyorum ve siz bu ağrıyı bu kadar hafif alamazsınız.
1: Bu insanlar dünya kadar masrafa girdiler. Davetiye dağıttılar, yeri tuttular. Ne olacak bu?
3: Deyince be ben bu diş ağrısıyla evlenemem. Bu gece ne otele giderim ne evlenirim.
0: Aradıysak pratik koca karı ilacı yapalım biz buna. Hiçbir koyu çay kızım ya bir garantil çiğne değilim. En koca karı ilacıdır öyle şey yapmam dedi.
2: Allah'ım bir daha yer bastırsın diyor karanfil da geçecek. Ama hangi senede yaşarsınız Deyze and Ayşe abla.
3: O saat şak diye aklıma geldi.
0: Yazılım okudu çocuğu.
3: Zaten meslek olarak didik didik takip ederim zaten bu işleri. Hemen girdim App Store'a. Diş sağlığı uygulaması Dentist Today'i buldum. Hemen çektik fotoğrafını dişin hop yolladık. Uygulama yapay zekayla bir ön tanı koydu. Kız görünce şu basit bir çürüktür ağzındaki ön tanı çünkü onu söyledi kendine.
0: O zaman rahatladı.
2: Demek ki beyin kanaması değil, çürüktendir.
1: Ben dedim kendilere bu uygulamayı ben daha önce kullandım. Dentist Today, diş çürüğü, gülüş tasarımı, diş beyazlatma, implant, eksik diş sağlığı gibi sorunlarında ön tane yapar ve diş hekimi randevularınızı yönetir.
2: Ben bu Dentist Today'i o kadar bir beğendim. Londra'ya, aileme, arkadaşlama, tüm çevreme gönderdim. En büyük düğün hediyem Dentist Today. Aile de alıştı.
4: Evet, sen dinleyiciler Kıbrıs şivesiyle neydi olacağı piyesini dinlediniz. Saatlerimiz 10.43'ü gösteriyor ve şarkılarımıza devam ediyoruz.
5: Şarkımız El Bebek Gül Bebek Seni Şımartmışlar diyordu ve çok değerli şefimiz Selçuk Tekay'ındı bu şarkı. Bu bir fantezi şarkı. şarkıydı, modern bir şarkıydı. Ben bir tane...
4: Saatlerimiz 10.43'ü gösteriyor ve şarkılarımıza devam ediyoruz.
5: Şarkımız El Bebek Gül Bebek Seni Şımartmışlar diyordu. Ve çok değerli şefimiz Selçuk Tekay'ındı bu şarkı.

Evet sayın dinleyiciler, programımızın da sonuna yaklaştık. Saatlerimiz 10.57'yi gösteriyor ve son bir şarkı daha sizlere çalacağız ve sizlere Allah'a ısmarladık diyeceğiz. Ama çarşamba günü mübarek Kurban Bayramı sayın dinleyiciler. Hemen şimdiden tüm dinleyicilerimizin, toplumumuzun mübarek Ramazan değil Kurban Bayramı'nı içtenlikle kutluyoruz sayın dinleyiciler. Nice nice bayramlar diliyoruz ve bayram namazı saat 8 sularında kılınacak. Onu da hemen sizlerle paylaşalım. Kıbrıs Türk İslam Derneği'nin Balarat Road'daki adresindeki camisinde, ayrıca bütün camilerimizde, Melbourne'daki bütün camilerde bayram namazı kılınacak sayın dinleyiciler. Yeniden hepinizin Kurban Bayramı'nı içtenlikle kutluyoruz sayın dinleyiciler ve nice nice bayramlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, kendinize iyi bakın sayın dinleyiciler. Yeniden görüşmek üzere. Güzel şarkıyı, evet, Coşkun Sabah'ın güzel şarkısını tüm bizleri radyoları başında dinleyen dinleyicilerimiz, ayrıca Facebook'tan bizleri izleyen dinleyicilerimiz için çalıyoruz. Hoşça kalın.